0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu menvericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Gününüz aydın olsun. Radyo başındaki değerli dinleyiciler, güzelliklerle dolu bir gün olmasını dilerken, sabahı renklendirmek, güzelleştirmek adına güzel şarkılar ve türküler derleyerek farklı bir konserle karşınızdayız. Bu sabahki konserimiz gelin ve kaynanalara özel olacak. Yani gelin kaynana ilişkisini kimi zaman atasözleriyle, kimi zaman da manilerle göstererek, güzel şarkı ve türkülerle harmanlayarak eğlenceli bir konserle huzurunuzdayız. Mikrofon başında ben Bedriye Halis ve teknik yapımda arkadaşımız Sergey Vardevaryan bir saat boyunca size eşlik etmek için hazırız. Madem gelinleri ve kaynanaları konuşacağız, hadi bu sabahki ilk türkümüz düğünle başlasın ve Adem Bayraktar'ı dinleyelim. Düğün dernek kurulur, akan sular durulur, gelinin şerefine çifte davul vurulur desin.

bu sabahki konserimiz kaynanalar ve gelinleri için özel olacak dedik. Her birimizin bildiği üzere gelin kaynana ilişkisi çok önemlidir ve bununla ilgili söylenmiş çok güzel atasözleri var. Örneğin benim aklıma ilk gelen gelin kaynana toprağından yaratılmıştır atasözü. Yani kaynana ve gelinin huy, davranış benzerliğini gösteren sözler bunlar. Sevgili dinleyiciler, erkeklerin genellikle annelerine hem fizik hem de ruhi özellikler yönleriyle benzeyen kızlarla evlendikleri bilgisi Freud psikolojisi de yer almaktadır. Ayrıca kızların eskiden çok genç yaşta evlendikleri ve gelin olarak gittikleri ailenin büyüğü olarak kaynanaları tarafından yetiştirildikleri düşünülürse gelin kaynana toprağından yaratılmış ifadesi oldukça anlam kazanmaktadır. Öyleyse tüm gelinler ve kaynanalara seslenelim ve aramızdaki ilişkiyi sevgiyle besleyelim. Hadi şimdi Grup Balkan'ı dinleyelim ve canım kaynanam diyecekler.

Kayınvalide veya kaynana hayat tecrübesiyle gelinine daima yardımcı olabilir. Onu tehlikelere karşı uyarabilir veya koruyabilir. Yani kaynana gelinin altın duvağıdır derler ya, sanırım bu sözlerle tam da bu kastedilmekte. Kaynanalar gelinlerini öz kızları gibi kabul edip sever, gelinler de annelerini sevdikleri, saydıkları gibi kaynanalarını kabul edip severse hayat onlara güzel olur. Sıradaki şarkımız tam da bu gelin kaynanalara gelsin. Haydi kızlar kalkın göbek atmaya diyecek Yeşim Salkım.

Gelin kaynana hakkında birçok söz söylenmiştir ve genellikle her iki tarafın birbirleriyle pek anlaşamadığı söylenir. Doğru mudur sizce sevgili dinleyiciler? Eminim şu anda bizi birlikte dinleyen ve kahvelerini yudumlayan birçok gelin kaynana vardır. Ananın kızı kötü olmaz, kaynananın gelini iyi olmaz derler ama her ne kadar aralarında çekişme olsa da kaynana ve gelinin nasıl bir bütün oluşturduğunu ve aralarındaki dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Sıradaki türkümüz Ahmet Yusufov'dan olacak ve kasabadan gelin aldım diyecek.

bırakıp kaçacağım diyor. Şikayetler başlıyor eve gelince. Bir gün seni bırakıp kaçacağım diyor.

Gelin kaynanalara özel şarkı ve türkülerden oluşan konserimiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, her birimiz gelin ve kaynana arasında bazen geçimsizlik olabildiğini biliyoruz ve bunu ifade eden atasözlerinden biri de gelinin dini yok, kaynananın imanıdır. Yani gelin kaynana geçimsizliğinde kusurlu bakımından ancak dinsiz ile imansız arasındaki fark kadar bir fark vardır. Aslında ikisi de yerine göre kusurludur. Kısacası anlaşmazlıkların son bulması, olmaması hem gelinin hem de kaynananın elinde. Hadi o zaman hareketli bir şarkıyla devam edelim. Ayşe Dinçer söylüyor. Gelin kınası. Geliyor.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Konserimizin bundan sonraki dakikalarında sevgili gelin ve kaynanalar için yazılmış bazı manileri şarkılar ve türküler eşliğinde sizlerle paylaşmak isterim. Umarım özellikle gelin kaynanaların hoşuna gider. Sağlık, afiyet, sıhhat. Kaynanayı kaldırat. Kaynanasız gelinler, aman aman ne rahat. Kız gelin dırdır etme, fazla ileri gitme. Vakitsiz horoz gibi gece yarısı ötme. Bir türkü arası verelim şimdi ve İsmail Adem geline bak geline diyecek ve ardından manilerle devam ediyoruz.

Çarşıda et kaynana, başında bit kaynana, oğlun bekler mutfakta, dışarı git kaynana. Sokakta geziyorsun, oğlumu üzüyorsun, güzel desem değilsin, maymuna benziyorsun. Gelin ve kaynana atışmalarına bir şarkıyla ara veriyoruz, ancak bitmedi. Berna Tan'ın söylediği Çakmak Çakmaya Geldik şarkısının ardından manilerle devam edeceğiz.

Çiçek gibi her yanım. Sen hizmetçi, ben hanım. Evden kovardım seni. Şayet isterse canım. Başı saçaklı gelin. İpten kuşaklı gelin. Dün geldin, adam oldun. Leylek bacaklı gelin. Sevgili dinleyiciler, hadi şimdi Yıldız İbrahimova'dan Kaynana türküsünü dinleyelim.

Manilerle devam ediyor bu sabahki gelin kaynana konserimiz. Sinilerde şekerim, üstüne bal dökerim, biber gibi sözünü oğlun için çekerim. Havuzun ortasında, kına kardım tasında, oğlum bana dönecek şu ayın haftasında. Çatla patla kaynana, oğlum beni istiyor diyecek Sevil Gültekin.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Gazanda hedik kaynana, dişleri gedik kaynana, oğlun dondurma getirdi, ikimiz yedik kaynana. Köprü altında durdum, manine mani vurdum, senin gibi gelini gaz kümesine gördüm. Sevgili dinleyiciler, gelin kaynana atışmasına bir şarkı arası veriyoruz ve

Leğende su durur, yar elini yudurur. Gelin keyif çattıkça, kaynanalar gudurur. Oğluma çatacağım, seni boşatacağım. Beline tekme vurup sokağa atacağım. Yüzün beyaz ay gibi, bakkaşlarım yay gibi. Oğlun bana ev aldı, koskoca saray gibi. Saraylar sıcak değil, güller domurcak değil. Bir yastıkta kocayın, sevda oyuncak değil. Böylece manilerimizi burada noktalıyoruz. Umarım siz sevgili dinleyicilerimizi ve özellikle gelinleri ve kaynanaları gülümsetmeyi başarmışızdır. Gelin kaynana konserimiz Züleyha Ortak ve Gelin Kınası ile devam ediyor.

Durhan Hasanov'u Aşağıdan Gelen Gelin ile dinledik ve şimdi ard arda iki folklor grubu dinleme, ne dersiniz? Ruino grubu Gelin Türküsü ile karşımızda olacak ve hemen ardından Pravda Erkek Korosu'na gideceğiz ve onlar Kurban Olam Gelin diyecekler.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bu sabahki konserimizin de böylece sonuna geldik. Toplumda genel olarak gelin ve kaynanaların pek anlaşamadığı yönünde bir algı vardır. Ancak bizler konserimizi sevilen insan sevgisini başkasıyla paylaşan insandır diyerek gelinler kaynanalarınızı sevin, kaynanalar gelinlerinizi sevin çağrısıyla kapatıyoruz. Unutmayalım ki gül veren elde gül kokusu kalır. Huzurunuzdan Berna Tan'ın söylediği hareketli bir şarkıyla ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şu Münvericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Hayırlı günler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Canlı yayınımızı haberlerle başlıyoruz. Ardından Aile Saati programı yayına girecek. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Sırbistan'daki yangından sonra hava kalitesi normal düzeye döndü. The Guardian gazetesi 2027 Eurovision'a ev sahibi olarak Burgas'ın seçilmesi şaşırtıcı olarak yazdı. Kapitan Andreevu sınırında Türk plakalı tır kamyonunda 45 adet savaş tabancası bulundu. Ve bir spor haberimiz var. Levski ve AEK Atina takımları 0-0 berabere kaldı. Hava durumuna gelince yarın ülke genelinde aşırı sıcak hava etkili olacak. Şimdi haberler. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı üzere Belgrad'daki Bulgaristan Büyükelçiliği sınır bölgesinde çıkan yangının kaynağına ilişkin bilgi talep eden bir nota sundu. Komşu ülkede çıkan yangın nedeniyle dün Sofya, Köstendil ve Pernik illerinin bazı bölgelerinde yoğun duman vardı. Açıklamada Belgrad ve Niş'teki Bulgaristan diplomatik temsilcilikleri ilgili Sırp makamlarıyla sürekli temas halindedir. Yangının söndürülmesi için de yardım teklifinde bulunulmuştur ifadesine yer verildi. Sofya Çevre Su ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü etkilenen bölgelerde ince toz partiküllerinin konsantrasyonunda azalma olduğunu ve hava kalitesinin artık normal değerler içinde olduğunu teyit etti.

İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Alexander Jartov BTV'ye konuşurken rüzgarla birlikte duman dağıldı ve aşırı duman olduğuna dair bir belirti yok dedi ve ayrıca Sırbistan ve Arnavutluk'taki çok sayıda yangınlardan kaynaklanan duman bulutunun ülke topraklarına girdiğini de sözlerine ekledi. The Guardian gazetesi 2027 Eurovision şarkı yarışması gelecek yıl ülkenin başkenti Sofya'da değil de Karadeniz kıyısındaki 200 bin nüfuslu liman kenti Burgas'ta düzenlenecek. Bu haber bazı Bulgaristan vatandaşlarını şaşırtırken bu yılki yarışmanın birincisi Bulgaristan temsilcisi Dara bile şaşkınlığını gizlemedi diye yazdı. Dara'nın bu yıl Mayıs ayındaki zaferinin ardından Bulgaristan'ın tarihinde ilk kez Avrupa'nın en büyük partisine ev sahipliği yapma fırsatı bulacağını hatırlatan The Guardian, Eurovision büyük finali için hazırlıkların 15 bin kişilik kapasiteye sahip Arena Burgas'ta artık başladığını belirtti. Şehrin havalimanından alınan bilgilere atıfta bulunan gazete, havaalanının artan yolcu yoğunluğunun karşılamaya hazır durumda olduğunu öne sürdü ve yarışmaya eşlik eden etkinlikler Burgas'ın merkezinde ve şehrin en büyük halk parkı olan ve Karadeniz kıyısında yer alan Deniz Parkı'nda gerçekleşecek sözlerine yer verdi. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Dara, olaylara olumlu tarafından bakmak gerekiyor. Bence insanlar Karadeniz'e gidip Burgaz çevresini keşfetmeliler ki orada gerçekten çok güzel yerler var ifadelerini kullandı. Dara, yarışmaya katılan ziyaretçileri Bulgaristan'ı ve Karadeniz kıyılarını ziyaret etme ve Balkan ülkesinin eşsiz kültürünü keşfetme fırsatından yararlanma çağrısında bulundu. Gümrükler Ajansı basın merkezinin açıkladığı üzere Kapitan Andreevo sınır kapısında gümrük görevlileri Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan ve Türkiye'den Almanya'ya taze incir taşıyan Türk plakalı bir tırda yapılan aramada 45 adet savaş tabancası buldu. Gümrük incelemesi ve röntgen cihazlarıyla yapılan tarama sonucunda silahlar sürücü kabininde, ön kısmında ve yan alet dolaplarından birinde olmak üzere 7 farklı yerde ve ayrıca akünün yanında bulundu. Bulgar yetkililer olayla ilgili ön soruşturma başlattı ve Türk sürücüsünün olayla ilgisi araştırılıyor. Son 3 ayda Kapitan Andreevo sınır kapısında 1640 ateşli silah ve bunların parçaları ele geçirildi ki bu miktar önceki 6 yıla göre 5 kat daha fazla olduğu bildirildi. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Sırbistan ile olan Kalotina sınır kapısında ve Türkiye ile olan Kapitan Andreevo sınır kapısında araç yoğunluğu devam ediyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Tuna Nehri'nin su seviyesinin düşük olması nedeniyle Orehovo, Beket ve Sviştov, Zimnic sınır geçiş noktalarına hizmet veren feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 30 ciddi trafik kazasında 37 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 238 yangın ihbarı alındı ve toplam 180 yangın söndürüldü. Yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Spor. Bulgaristan takımı Levski ve AEK Atina Şampiyonlar Ligi ana aşamasının ilk playoff maçında 0-0 berabere kaldı. Vasil Levski Ulusal Stadyumunda tıklım tıklım dolu tribünler önünde alınan beraberlik Bulgaristan ve Yunanistan şampiyonları arasındaki maçın bir hafta sonra güney komşumuzda oynanacağı anlamına geliyor. İlk yarı dengeli başladı ve Levski Everton Bala'nın şutuyla bir fırsatı kaçırdı. İkinci yarı Levski oyuncuları Maicon ve Christian Dimitrov'un iki isabetli şutuyla başladı.

0: Ancak net bir fırsat bulunamadı ve her iki takım da son ana kadar beraberliği korudu. En başarılı Bulgar açık deniz yüzücüsü Tanko Tankov aylar sonra süren yoğun hazırlığın ardından yeni bir meydan okumaya imza atacak. İngiltere'den Fransa'ya Manş denizini yüzerek geçecek. Yarışın başlangıç noktası Dover bölgesi, bitiş noktası ise Fransız kıyıları olacak. Kuş uçuşu mesafesi 34 kilometrenin biraz üzerinde ancak güçlü akıntılar nedeniyle gerçek mesafe önemli ölçüde daha uzun olabilir. Su sıcaklığı şu anda yaklaşık 20 derece civarında. Yalnızca son 90 günde Karadeniz kıyılarında 1300 kilometrelik bir eğitim mesafesi kat eden Tankov, İngiltere'de hava koşulları ve akıntıların dünyanın en ikonik yüzme mücadelelerinden birine başlamasına izin vereceği 19 ila 26 Ağustos tarihleri arasında ekibiyle birlikte uygun bir fırsat penceresi bekleyecekler. Manş Denizi, Tanko'nun daha önce 5 zorlu bölümü başarıyla tamamladığı prestijli Ocean's 7 serisinin bir parçasıdır. Betya'nın haberine göre Rodoplar'daki Pamporvu Kayak Merkezi 19 ila 23 Ağustos tarihleri arasında Persenk Ultra Dağ Koşusu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival etkinliği 5 farklı parkurda yarışlar içeriyor. Yarışlarla eş zamanlı olarak konserler, tiyatro gösterileri, çocuk etkinlikleri ve diğer etkinliklerin yer alacağı Pamporvu Summer Fest'te düzenlenecek. Yarış parkurların 25, 50, 80 ve 100 kilometre uzunluğunda olup Rodop Dağları'nın çeşitli bölgelerinden geçecek. İlk start 21 Ağustos'ta 25 kilometrelik Pamporovo Sky Race ile verilecek. Aynı gün 6 ila 9 ve 10 ila 13 yaş olmak üzere iki yaş grubundan çocuk yarışı da yapılacak. En uzun mesafe olan 100 kilometrelik yarışın startı ise 21 Ağustos'ta 22 Ağustos'a bağlayan gece yarısında verilecek. Hava durumu. Sevgili dinleyiciler, yarın ülke genelinde aşırı sıcak hava etkili olacak. Bu gece açık hava hakim olacak. Yarın ülke genelinde gün içerisinde güneşli ve sıcak hava seyredecek. Kuzeydoğu Bulgaristan'da güneyden hafif rüzgar esecek. Öğleden sonra az bulutlu hava Rodoplar'da seyredecek. En yüksek hava sıcaklığı 33 ila 38, başkentte ise 34 derece olacak. Dağlarda güneşli hava etkili olacak. Hava sıcaklığı 1200 rakımlarda yaklaşık 28, 2000 metrelerde ise yaklaşık 21 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. En yüksek hava sıcaklığı 26-30, deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Sevgili dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati.
2: Hepimizin saati.
3: Ailenizin saati.
4: Haberlerin ardından yayınımız Aile Saati programıyla devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Ekip adına her birinizi selamlıyor. Keyifli ve yararlı dakikalar geçirmenizi diliyorum. Aile Saati programında bugün arı veya sarı arı sokmasının getirdiği riskleri konuşacağız. Yaz aylarında doğayla iç içe vakit geçirirken arı ve sarı arı sokmalarına karşı dikkatli olmak gerekiyor değerli dinleyiciler. Uzmanlar tek bir sokmanın bile özellikle alerjisi olan kişilerde ciddi hatta hayati tehlike yaratabilecek reaksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Açık renkli ve uzun giysiler giymek, yoğun kokulardan kaçınmak ve arıları kovalamaya çalışmamak alınabilecek basit önlemler arasında. Sokma sonrasında ise iğne varsa çıkarılması, bölgeye soğuk kompres uygulanması ve özellikle alerjik reaksiyon belirtileri görülüyorsa vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması büyük önem taşıyor. Bu konuda toksikoloji ve alergoloji uzmanı Doktor Şahsine Veli'nin radyomuza söylediklerini ilk şarkımızdan hemen sonra dikkatinize sunacağız. Bizimle kalın.

0: Değerli dinleyiciler, arı veya sarı arı sokması özellikle çocuklar için hiç de hoş olmayan, acı veren bir deneyimdir. Sokmadan sonra oluşan lokal reaksiyonun ciddiyeti sokmanın yerine ve sokma sayısına göre değişmektedir. Sofya Askeri Tıp Akademisi Acil Toksoloji Kliniği'nden toksoloji ve alergoloji uzmanı Doktor Şahsine Veli, radyomuza konuşurken renkli giysiler giyerek, parfüm sürerek veya arıları kovmak için yapılan el kol hareketleri yaparak arıları kendimize çektiğimizi söyledi. Arı ile sarı arı iğnesinde bulunan zehrin kimyasal içeriğinin çok karmaşık olduğunu ve tek bir sokmanın bile toksik olabileceğinin altını çizdi. Sokma sayısının artması ile toksik etkinin de arttığı ispatlanmıştır. Bu böceklere karşı alerjisi bulunan insanlar için ise tek bir sokma bile tehlike oluşturur. Toksik ve alerjik reaksiyon vücudun ayrı yerlerinde görülebileceği gibi tüm organ ve sistemleri de kapsayabilir ve bu durumda hayati tehlike içeren anafilaksiden söz edilir. Alerjisi bulunan ya da sokma sonrası sistematik reaksiyon göstermiş olan kişiler ikinci bir arı sokması ile ciddi tehlikeye düşebileceği için acilen doktora başvurmalıdır. Doktor Şahsine Veli ve Nere Horizont programı muhabiri Maya Danceva'ya konuşurken toksik ve alerjik reaksiyonu şöyle anlattı.
1: Може да бъде само с локални прояви, които са познати за нас, с болка, оток, зачервяване.
0: Acı, şişkinlik ve kızarma gibi bilinen lokal belirtiler görülebileceği gibi tüm organ ve sistemleri etkileyen ve tehlikeli olan sistematik reaksiyon şeklinde de ortaya çıkabilir. Böcek sokması üzerine ortaya çıkan anafilaksi, solunum güçlüğü, öksürme, tansiyon düşüşü, halsizlik ve ishal belirtileriyle kendini gösterir dedi. Arı ve sarı arı sokmasının alerjiye yatkın olan insanlar için özellikle tehlikeli olduğuna dikkat çeken uzman doktor şöyle konuştu.
1: При повторно ожилване изключително опасно.
0: İkinci bir sokma son derece tehlikeli olacağı için tavsiyemiz ilk olay sonrasında muhtemel riskin değerlendirilmesi için doktora başvurması yönündedir dedi Doktor Şahsine Veli. Uzman arı sokması durumunda ne yapmalıyız sorusu üzerine şunları belirtti.
1: Сигурност е редно да се извади още ако е налично жилото. След това на мястото може да се постави хладък компрес.
0: İğne mevcutsa kesinlikle çıkarılması gerekir. Daha sonra sokma yerine soğuk kompres uygulanarak doktora başvurulmalıdır. Halk arasında yaygın olan sarımsak ve sirke sürme uygulamalarında fayda olabilir. Ancak asıl önemli olan en hızlı şekilde doktora görünmektir dedi. Arı ve sarı arı sokması arasında fark var mı? Bu konuda Doktor Veli şunları söyledi.
1: İma razlika, vapreki çe i dvete sa jednakvo opasne.

0: Asnikato vazdeysiya. Vaproste chi pri
1: Evet,
0: pçelata e
1: fark
0: mnogo
1: var.
0: vazhno da
1: İkisi
0: chi
1: de etki bakımından aynı derecede tehlikelidir. Arı sokması olunca iğnenin çıkarılması en önemlidir. Sarı arı genellikle iğnesini bırakmazken arı bunu neredeyse her zaman yapar. Eşek arısı sokması ise çok acı verici olduğu için insanlar tarafından fark edilir, diyen Doktor Veli, arı sokmasını önlemek için yapabileceklerimizi anlattı.
0: Излизайки в природата, да сме с по-светли дрехи, с прикрити ръце, крака. Обичайно в планината сме виждали по къси панталони, по потници.
1: Doğaya çıkarken açık renk elbise giymeli, kol ve bacaklarımızın örtülü olmasına dikkat etmeliyiz. Çoğunlukla dağa çıkarken şort ve atlet giyer, oysa giysinin uzun olması bizi kesinlikle korur. Sert kokular sürmemek gerekir. Alerjik olduklarından şüphe duyanların ise alergoloji uzmanına danışmalarında büyük fayda var. Tatbik ettiğimiz teşhis yöntemleriyle alerjinin mevcut olduğu saptanırsa eğer, alerjili kişilere koruma sağlayan immünoterapi uygularız, dedi Doktor Veli.

Sevgili dinleyiciler, saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Her gün Cuma günün dışında her gün olduğu gibi bizler gerçekten sizleri her dalda, her konuda bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Selamlamalarınızın dışında önce stüdyo telefonlarımızı veriyoruz. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Diğer taraftan sevgili dinleyiciler, turkish@benere.bg elektronik postamızdan bize ulaşabilirsiniz. Ve en sık kullandığınız en kısa yolda Facebook üzerinden Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü ve Bulgaristan

0: Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden. Bunlar dört koldan bize ulaşabilirsiniz. Ama bir yol daha var, o da mektup. Aynen bugün olduğu gibi. Mektubunuzu nasıl gönderebilirsiniz? İşte adresimiz Bulgarsko Nacionalno Radio BNR Predavanie na Turski Jezik Boulevard Dragan Cankov номер 4 Sofia Poštanski kod 1040. Yani sevgili dinleyiciler, bu adresi genelde sizin postacılar bilir ve bize ulaşabilirsiniz. Ve bizler stüdyoda Kristina Petkova, ekip arkadaşım Ergül Bayraktar, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, saat 14'e kadar sizleri bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet değerli dinleyiciler, çarşamba günkü canlı yayınımızda da hep beraber olacağız. Bakalım kimler nereden neler yazmış, kimler bize katılmış, kimler bizi nereden dinliyor diyerek Ömer bizim devamlı dinleyicimiz dün sabah bize yazmıştı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperi Belediyesi'ne bağlı Staros Elişte'den Ömer Gafur. Bugün 19 Ağustos çarşamba, Kubrat'tan Muhammed arkadaşım ile Müzeyyem'in evlilik yıl dönümleri, 20 Ağustos Perşembe köyden Cüneyt abimin doğum günü, 21 Cuma günü ise köyden Fariye oğlu Ercan abim ve Veselet'ten Semih arkadaşım doğum günleri ve 22 Cumartesi Ludogorets'ten İlhan Selim abimin doğum günü. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin ve muradınız var ise versin, nice senelere sıradaki türkü onlara gelsin ve ayrıca Podayva'dan Osman ile Meylin genç evlilerin bir kızları oldu. Onları da tebrik etmek isterim. Analı babalı büyüsün, sıradaki türkü onlara ve dün akşam Ludogorets'ten Ayhan polisin düğünü oldu. Hayırlısı olsun demiş. Allah onu ve eşini bir yastıkta kocatsın. İyi günler, Allah'a emanet olun diye yazmış Ömer. Bizler de Ludogorets'ten Ayhan polisin düğününü ve nikahını kutluyoruz. Anlaşılan Ludogorets'te hiç böyle suç işlenmiyor anlamına geliyor. Madem ki bu köyden polis çıkmış. Ama Ayhan'ın eşinin, yani çiçeği burnunda gelinimizin ismini de yazarsanız Ömer mutlu oluruz dedikten sonra sevgili dinleyiciler, telefonumuz geldi, ilk telefonumuz. Bakalım kim nereden arıyor. Alo, buyurun.
2: Alo.
0: Alo, buyurun.
2: Ben, iyi günler, iyi yayınlar. Ben Silistre Sancağız'a Kukurat Köyü'nden Emine Osman. Abile diyorum, bugün ayın 19'u. Ağabeyimin 7 senesi bitti. Kalp ameliyatı geçirdi Acı Badem'de. Onları isteyen selamlama. İsterik kasabasında oturan ağabeyim Raşit. Şu anda yanında kuzenim de var Mehmet. Onları selamlamak isteyelim.
0: Tamam sıradaki Emine Hanım. Parçayla. Tamam Emine Hanım, sıradaki türküyle selamlıyoruz. Bir kez daha tez şifalar ve iyi ki sağlığına kavuştu diyoruz. Ve ikinci telefonumuza ses açıyoruz. Alo. Hoş geldiniz. Alo,
3: merhaba.
0: Buyurun. Merhaba.
3: Merhaba Sofya Radyosu'nda çalışanlar. Ben köy Koçeşli Bulgar.

0: karısı Kozdaş köyünden Faik'le atı dedesi Feyme nenesi Zeytinburnu'nda yaşayan torunum Emre'yi sıradaki türküyle 19'da doğum gününü kutlamak istiyorum.
1: Tamam Fatih Bey, Emre'nin 19 Ağustos'taki doğum gününü kutluyoruz ve Zeytinburnu'na da selamlarımızı gönderiyoruz.
0: İnşallah iyi çalışmamız lazım.
1: Teşekkür ederiz. Evet, diğer telefonumuza da ses açıyoruz. Ekip Bugür gümbür gümbür çalışıyor. Evet, hoş geldiniz. İyi günler.
2: İyi günler Şevkiye Hanım. Ben Silistra Sancağı Polkovnik Taslakova Köyü'nden Fecriye Recep. İlk önce tüm ekibinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. İlk önce sizin halinizi sormalıyım. Nasıl geçti tatil? Hoş geldiniz.
1: İyi geçti Fecriye Hanım. Bu sene çok şükür böyle köye gitme, köyde çalışma, bağ bahçe derken işler vardı. Çok şükür bereketli yıl olduğu için galiba kış hazırlıklarını bir şekilde yapmaya çalıştık. Sizler nasılsınız? İyi misiniz?
2: Bizler de öyle, sizin bildiğiniz gibi. Cenab-ı Allah yemek nasip eylesin her şeyinizi.
1: Amin efendim.
2: Ben şimdi selamlamak isterim. İlk önce küçük torunumu selamlayayım. Şevki ablası geldiler ayın 8'inde Almanya'dan.
1: Ne güzel. Ne güzel, gözünüz aydın.
2: Amin. Çok teşekkür. Oğlumu, gelinimi, torunumu ve bugün doktor için okuyan diğer torunumun doğum günü var, Selin'in. Ona nice uzun yıllar, uzun ömürler, başhoşlukları, okulunda başarılar dilerim. Ne ister, ne dileği varsa Cenab-ı Allah versin. Çok meraklı, doktor olacak, dördüncüye gidecek, dördüncü sene olacak. Varna'da okuyor.
1: Ev az kalmış Fecriye Hanım. Umarız en kısa zamanda köye gelir ve böyle gerekmesin. Artık sizler de gururla onun yanına muayeneye gidersiniz i̇nşallah. Artık.
2: İnşallah. Cenab-ı Allah nasip eylesin. Şu anda onu selamlayanlar, doğum gününü kutlayanlar, ben annesi, dedesi, dayısı, yengesi, torunumuz Begüm, anası, babası, Alim annesi, aklını söylemeyeyim, çok zamanınızı almayayım. Hepimiz onun doğum gününü kutluyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Ve şu anda 17'sinde geçmiş olan, doğum günü olan Nefize dükkancımızın doğum gününü de kutluyorum. Nice yıllara Cenab-ı Allah başhoşlukları, uzun ömürler, bol şanslar versin onlara. Ve bütün köyü de selamlıyorum Şevki Hanım. Beni aldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Öptüm sizi.
1: Ne demek Fecriye Hanım, bugün o kadar çok sevinç kaynağınız var ki, hem Selin'in doğum günü hem evlatlarınız gelmiş gurbetten.
2: Evet, çok mutluyuz. Ayın sonuna doğru gidecekler, çok şükür. Cenab-ı Allah bizleri hasretliğini giderdi, kavuşturdu, cümlemizi kavuştursun. Çok teşekkür ederim kardeşim beni aldığınız için.
1: Teşekkür ederiz Fecriye Hanım. Polkovnik Taslakoğlu'dan Fecriye Hanım'ın tatlı sözüne doyum yok tabii ki. Ama malum bu kadar sevinç, bu kadar mutluluk bir araya gelince o da bizimle paylaşmış. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca gelecek müstakbel doktorumuz Doktor Selin'in de buradan doğum gününü kutluyoruz. Yolu, bahtı açık olsun diyerek hadi ilk türkümüzü dinletelim. İlk türkümüzü şimdi Durhan Hasan söyleyecek ve Ceylan diyecek.

0: Durhan Hasan Ceylan dedi türküsünde ve hemen sevgili dinleyiciler, iki telefonumuzda da bekleyenimiz varmış. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Alo? Alo? Aa. Efendim buyurun. Alo buyurun. Alo? Herhalde bizi bağlantı kesildi gibime geliyor. Diğer telefonumuzu alıyoruz. Alo buyurun.
1: Alo.
0: Alo buyurun.
1: Dolabın köyünden Kamil Ahmet.
0: Hoş geldiniz Kamil Bey.
1: Hoş bulduk Şevki abla. Nasılsınız?
0: İyiyiz teşekkürler, siz?
1: Ben de yoldayım. Yoldan gelirken dedim arayayım mı?

0: sessiz bu yayın.
1: Tamam, iyi.
0: Şimdi ben İstiyat Selam'ı var ya, Dorkuzer'den Samine Gama, bir de Karslı'na. Sonra bir de Yılmaz Karşısı bir gitsin selamım.
1: Tamam Kamil Bey, teşekkür ederiz. Dobrumir Köyü'ne de buradan selamlarımızı ve bizi dinleyen herkese selamlarımızı iletiyoruz ve mesajlarımızı efendim yer veriyoruz. Fatme Mehmet sabah erken yazdı bize. Sayın Sofya Radyosu, ben Bulgaristan, Burgaz Sancağı, affedersiniz. Evet, Vesile Hanım, mesajınızı 3 kez yenilediniz. Evet, anladım. Durhan Hasan'ın olmadığını söylüyorsunuz türkünüzde. Durhan Hasan'dır efendim. Önümde yazısı var. Daha fazla yazmayın. Diğer mesajların üstüne çıkıyor. Ben okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Evet, Burgaz Sancağı, Bilka Köyü'nden Fatma. Benim kızım Emine'nin bugün doğum günü var. Onu selamlamak isterim. Eşi Hasan, torunlarım Emir. Evet, Vesile Hanım yazmaya devam ediyor. Lütfen. Lütfen. Yani sevgili dinleyiciler, ben Fatma Mehmet'in mesajını bir türlü tamamlayabileceğim mi acaba diye düşünüyorum. Bugün tekrar başlıyorum. Bugün kızım Emine'nin doğum günü var. Onu selamlamak istiyorum. Eşi Hasan, torunlarım Emir ve İsmail. Onlar Almanya'dan gezmeye geldiler. Onlara Allah'tan uzun ömürler dilerim. Yüzlerinden gülücükler hiç eksik olmasın. Bir Eminem türküsüyle selamlarsanız çok memnun kalırım. Onları çok seviyorum ve de gidince çok özlüyorum demiş Fatma Mehmet. Evet, bugün böyle gelen gurbetçilerin varlığını kutluyoruz, onların gelişini kutluyoruz. Ne yazık ki sayılı günler çabuk geçiyor. Biraz önce Fecri Hanım'ın da dediği gibi, ne yazık ki ayın sonu yaklaşıyor. Bizler kızınız Emine'nin doğum gününü Fatma Mehmet kutluyoruz, nice güzellikler diliyoruz ve sık sık köye, sık sık sevdiklerinin yanına gelmelerini diliyoruz. Aynur Şevket'in mesajı var. Merhaba sayın radyo çalışanları, ben bugün Orişen'e hocaları selamlıyorum. Sadi ablam ve Sadife ablamı, kendilerine uzun ömürler diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum diye yazmış Aynur Şevket. Bizler de teşekkürlerimizi sunduktan sonra son günlerde hep böyle ceylanlar, keklikler diyoruz. Dün yanlışlıkla bilgisayarımız böyle farklı bir türküyü seçti. Pakize Hasan'ın sesinden keklik türküsünü seçti. Ama bugün, dün ilan ettiğim, anons ettiğim Mümin Karagöz'ün kekliğini dinliyoruz. Ve bir kez daha tüm avcılarımızın şansının yaver gitmesini diliyoruz.

0: bırakacağım.
1: Gelen mesajlarla devam ediyoruz. Sizden gelen telefonları beklerken Atça Recep bize bugün başka bir hısmını, akrabasını selamlamak için yazmış. Demiş ki, ben Visoka Pulana'dan Atça Recep, bugün Edinakovti köyünden Zekeriye dayıyı ve eşi Nezire ablamı selamlıyorum. Onlar sizi devamlı dinliyorlar diye yazmış. Bizler de Edinakovti köyünden Zekeriye dayıyı ve eşi Nezire ablayı selamlıyoruz ve bizi dinledikleri için teşekkür ederiz. Şumen'in Edinakovti köyü aslında Mehmet Kara Mehmedov'un doğum yeridir. Ses sanatçımızın doğum yeridir. Kendisi İstanbul'da bu hayattan göç etti. Şumen radyosunda yıllar önce yaptığımız canlı yayın sırasında kendisi köye ziyarete gelmişti ve Edinakovti köyünden gelip bizi onure etmişti. Bizim canlı yayınımıza katılmıştı. Edinakovti köyünden de bir ses sanatçının çıktığınız, Edinakovti köyünün de arşivlerimizde yer aldığını buradan duyurmak istiyoruz. Ve Zekeriye dayı ve eşi Nezire abla da umarım onu tanıyorlardır efendim. Sıradaki türkümüz onlara gelsin şimdi. Kim söyleyecek? Aliye ve Nuriye Adilov kız kardeşler. Meşelidir dağlar, meşeli diyecek.

0: Her iki telefonumuzda da dinleyicilerimiz var. Alo, buyurun. Alo.
1: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: İsterim çoban atanı Selim ama komşu adam. Hastanenin önünde incir ağacı.
0: Sen nerede, siz nereden arıyorsunuz?
1: Zatolüs'ten.
0: İsminiz?
1: Hasan.
0: Siz çoban Hasan'ı selamlıyorsunuz veya kendinizi selamlıyorsunuz?
1: Hayır, çoban Hasan. O da Hasan, ben de Hasan.
0: Ha, iki Hasan var Zlatoklas'ta, öyle mi?
1: Ya. Bir de Osman.
0: Evet, yanınızda kim var, kim yardımcı oluyor? Alo?
1: Osman.
0: Osman da yardımcı oluyor. Evet, bir sonraki defa telefonu Osman'a da verebilirsiniz Hasan Bey. Biz kimseyi şimdiye kadar ne ısırdık ne böyle nasıl desem bizimle bağlantı kolaylıkla sağlayabilir, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam oldu. İyi günler diliyoruz Zlatoklas köyünden. Hasan Bey, çoban Hasan'ı ve Osman'ı selamlıyor. Anlaşılan Hasan Bey ile Osman Bey bir araya gelmişler ve Zlatoklas'tan başkasının, Emine Hanım'ın dışında başkalarının da selamlayabileceğini burada ispat etmeye çalışmışlar. Tabii ki herkes, sevgili dinleyiciler, gerek telefon gerek Facebook üzerinden bize yazabilir ve bize ulaşabilir. Sevdiye Balaban'ın mesajı var. Merhaba sevgili radyo çalışanları ve değerli dinleyicileri, ben Okorçköy Sevdiye Balaban. Yarın 20 Ağustos'ta diğer telefonumuz var mıydı? Hayır. Yarın 20 Ağustos günü hayatının en güzel dönüm noktasında olan Belçika'da yaşayan canım torunum İrem'in 18. yaşını kutluyoruz. Bu özel yaşını cani gönülden kutluyorum. Ona sağlık, başarı ve ömür boyu mutluluklar diliyorum. Mümkünse güzel, hareketli bir gençlik şarkısıyla selamlarsanız çok sevinirim. Ayrıca bütün ailesini ve diğer torunlarımı da selamlıyorum. Canım anam Saliha'yı ve İngiltere'den annemi ziyarete gelen kardeşim Nergül'ü ve diğer kardeşlerim Seydegül ve Neriman'ı da selamlıyorum. Hepsini çok seviyorum. Bütün radyo çalışanlarına şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hoşça kalın diye yazmış Sevdiye Balaban. Evet, burada da efendim İngiltere'nin ismi geçiyor. Uzak ülkelerin isimleri geçiyor. Anlaşılan gurbetçilerimiz her yerde, her köyde böyle harıl harıl hayat, dop dolu geçiyor.

Ama ne yazık ki gurbetçiler gittiğinde köy eski haline böyle dönüyor ve sessizlik hakim oluyor diyoruz. Ve sıradaki güzel türkümüzü armağan ediyoruz. Sevdiye Balaban'ın isteği üzere Halil İbiş söylesin, Varnalı kız desin.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Akşam yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Devamla günün getirdikleri programıyla huzurunuzda olacağız. Ardından bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Aile Saati programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Sırbistan'daki yangından sonra hava kalitesi normal düzeye döndü. Kapitan Andreevu sınırında Türk plakalı tır kamyonunda 45 adet savaş tabancası bulundu. Ve bir spor haberimiz var. Levski ve AEK Atina takımları 0-0 berabere kaldı. Hava durumuna gelince yarın ülke genelinde aşırı sıcak hava etkili olacak. Şimdi haberler. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı üzere Belgrad'daki Bulgaristan Büyükelçiliği sınır bölgesinde çıkıyor.

yangının kaynağına ilişkin bilgi talep eden bir nota sundu. Komşu ülkede çıkan yangın nedeniyle dün Sofya, Köstendil ve Pernik illerinin bazı bölgelerinde yoğun duman vardı. Açıklamada Belgrad ve Niş'teki Bulgaristan diplomatik temsilcilikleri ilgili Sırp makamlarıyla sürekli temas halindedir. Yangının söndürülmesi için de yardım teklifinde bulunulmuştur ifadesine yer verildi. Sofya Çevre Su ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü etkilenen bölgelerde ince toz partiküllerinin konsantrasyonunda azalma olduğunu ve hava kalitesinin artık normal değerler içinde olduğunu teyit etti. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Alexander Jartov BTV'ye konuşurken rüzgarla birlikte duman dağıldı ve aşırı duman olduğuna dair bir belirti yok dedi ve ayrıca Sırbistan ve Arnavutluk'taki çok sayıda yangınlardan kaynaklanan duman bulutunun ülke topraklarına girdiğini de sözlerine ekledi. The Guardian gazetesi 2027 Eurovision şarkı yarışması gelecek yıl ülkenin başkenti Sofya'da değil de Karadeniz kıyısındaki 200 bin nüfuslu liman kenti Burgas'ta düzenlenecek. Bu haber bazı Bulgaristan vatandaşlarını şaşırtırken bu yılki yarışmanın birincisi Bulgaristan temsilcisi Dara bile şaşkınlığını gizlemedi diye yazdı. Dara'nın bu yıl Mayıs ayındaki zaferinin ardından Bulgaristan'ın tarihinde ilk kez Avrupa'nın en büyük partisine ev sahipliği yapma fırsatı bulacağını hatırlatan The Guardian, Eurovision büyük finali için hazırlıkların 15 bin kişilik kapasiteye sahip Arena Burgas'ta artık başladığını belirtti. Şehrin havalimanından alınan bilgilere atıfta bulunan gazete, havaalanının artan yolcu yoğunluğunun karşılamaya hazır durumda olduğunu öne sürdü ve yarışmaya eşlik eden etkinlikler Burgas'ın merkezinde ve şehrin en büyük halk parkı olan ve Karadeniz kıyısında yer alan Deniz Parkı'nda gerçekleşecek sözlerine yer verdi. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Dara, olaylara olumlu tarafından bakmak gerekiyor. Bence insanlar Karadeniz'e gidip Burgaz çevresini keşfetmeliler ki orada gerçekten çok güzel yerler var ifadelerini kullandı. Dara, yarışmaya katılan ziyaretçileri Bulgaristan'ı ve Karadeniz kıyılarını ziyaret etme ve Balkan ülkesinin eşsiz kültürünü keşfetme fırsatından yararlanma çağrısında bulundu. Gümrükler Ajansı basın merkezinin açıkladığı üzere Kapitan Andreevo sınır kapısında gümrük görevlileri Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan ve Türkiye'den Almanya'ya taze incir taşıyan Türk plakalı bir tırda yapılan aramada 45 adet savaş tabancası buldu. Gümrük incelemesi ve röntgen cihazlarıyla yapılan tarama sonucunda silahlar sürücü kabininde, ön kısmında ve yan alet dolaplarından birinde olmak üzere 7 farklı yerde ve ayrıca akünün yanında bulundu. Bulgar yetkililer olayla ilgili ön soruşturma başlattı ve Türk sürücüsünün olayla ilgisi araştırılıyor. Son 3 ayda Kapitan Andreevo sınır kapısında 1640 ateşli silah ve bunların parçaları ele geçirildi ki bu miktar önceki 6 yıla göre 5 kat daha fazla olduğu bildirildi. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Sırbistan ile olan Kalotina sınır kapısında ve Türkiye ile olan Kapitan Andreevo sınır kapısında araç yoğunluğu devam ediyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Tuna Nehri'nin su seviyesinin düşük olması nedeniyle Orehovo, Beket ve Sviştov, Zimnic sınır geçiş noktalarına hizmet veren feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 30 ciddi trafik kazasında 37 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 238 yangın ihbarı alındı ve toplam 180 yangın söndürüldü. Yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

0: Spor. Bulgaristan takımı Levski ve AEK Atina Şampiyonlar Ligi ana aşamasının ilk playoff maçında 0-0 berabere kaldı. Vasilevski Ulusal Stadyumunda tıklım tıklım dolu tribünler önünde alınan beraberlik, Bulgaristan ve Yunanistan şampiyonları arasındaki maçın bir hafta sonra güney komşumuzda oynanacağı anlamına geliyor. İlk yarı dengeli başladı ve Levski Everton Bala'nın şutuyla bir fırsatı kaçırdı. İkinci yarı Levski oyuncuları Maicon ve Christian Dimitrov'un iki isabetli şutuyla başladı. Ancak net bir fırsat bulunamadı ve her iki takım da son ana kadar beraberliği korudu. En başarılı Bulgar açık deniz yüzücüsü Tanko Tankov aylar sonra süren yoğun hazırlığın ardından yeni bir meydan okumaya imza atacak. İngiltere'den Fransa'ya Manş denizini yüzerek geçecek. Yarışın başlangıç noktası Dover bölgesi, bitiş noktası ise Fransız kıyıları olacak. Kuş uçuşu mesafesi 34 kilometrenin biraz üzerinde, ancak güçlü akıntılar nedeniyle gerçek mesafe önemli ölçüde daha uzun olabilir. Su sıcaklığı şu anda yaklaşık 20 derece civarında. Yalnızca son 90 günde Karadeniz kıyılarında 1300 kilometrelik bir eğitim mesafesi kat eden Tankov, İngiltere'de hava koşulları ve akıntıların dünyanın en ikonik yüzme mücadelelerinden birine başlamasına izin vereceği 19 ila 26 Ağustos tarihleri arasında ekibiyle birlikte uygun bir fırsat penceresi bekleyecekler. Manş Denizi, Tanko'nun daha önce 5 zorlu bölümü başarıyla tamamladığı prestijli Ocean's 7 serisinin bir parçasıdır. Betya'nın haberine göre Rodoplar'daki Pamporvu Kayak Merkezi 19 ila 23 Ağustos tarihleri arasında Persenk Ultra Dağ Koşusu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival etkinliği 5 farklı parkurda yarışlar içeriyor. Yarışlarla eş zamanlı olarak konserler, tiyatro gösterileri, çocuk etkinlikleri ve diğer etkinliklerin yer alacağı Pamporvu Summer Fest de düzenlenecek. Yarış parkurların 25, 50, 80 ve 100 kilometre uzunluğunda olup Rodop Dağları'nın çeşitli bölgelerinden geçecek. İlk start 21 Ağustos'ta 25 kilometrelik Pamporovo Sky Race ile verilecek. Aynı gün 6 ila 9 ve 10 ila 13 yaş olmak üzere iki yaş grubundan çocuk yarışı da yapılacak. En uzun mesafe olan 100 kilometrelik yarışın startı ise 21 Ağustos'ta 22 Ağustos'a bağlayan gece yarısında verilecek. Hava durumu. Sevgili dinleyiciler, yarın ülke genelinde aşırı sıcak hava etkili olacak. Bu gece açık hava hakim olacak. Yarın ülke genelinde gün içerisinde güneşli ve sıcak hava seyredecek. Kuzeydoğu Bulgaristan'da güneyden hafif rüzgar esecek. Öğleden sonra az bulutlu hava Rodoplar'da seyredecek. En yüksek hava sıcaklığı 33 ila 38, başkentte ise 34 derece olacak. Dağlarda güneşli hava etkili olacak. Hava sıcaklığı 1200 rakımlarda yaklaşık 28, 2000 metrelerde ise yaklaşık 21 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. En yüksek hava sıcaklığı 26-30, deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Sevgili dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Sevgili dinleyiciler, haber bültenini sunduk ve hemen günün getirdikleri programıyla huzurunuzdayız. Teknik yapımda genç müzisyen arkadaşımız Danayıl Delef'le birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün sizi bu programımızda Güney Asya'nın uzak bir ülkesine, Vietnam'a götüreceğiz. Vietnam'da uzun yıllar çalışan ve bu ülkeye aşık olan Christine

Hans Tuymenova'nın hikayesini efendim bizler haberlerimizde sunacağız. Bizi dinlemeye devam edin dedikten sonra hemen türkümüzde Bedri Nizam'la birlikte oluyoruz. Gözlerine baka baka yar, bayıldım diyecek ses sanatçımız.

Sevgili dinleyiciler, bugün Bulgaristan Radyosu ile yapacağımız yolculuğun başlangıç noktası Avrupa'da dağılmasına rağmen eski sosyalist blokun bir parçası olarak Güneydoğu Asya'da hala varlığını sürdüren Vietnam'dır. Vietnam'ın yakın tarihinden biliyoruz ki 1975'e kadar süren yıkıcı savaşa rağmen sonrasında yapılan reformlar milyonlarca nüfusa sahip bu ülkeyi en hızlı

0: gelişen ve yabancı yatırımcılar için en cazip ülkelerden biri haline getirdi. 1995 yılından sonra devlet siyasi tekelini korudu, ancak özel girişime, aile işletmelerine ve piyasa mekanizmalarına kapılarını açtı. O zamandan bu yana Vietnam ekonomik açıdan yükselişte olan bir ülke haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri veya Çin Cumhurbaşkanlarının Hanoi'da yaptığı ziyaretler, Vietnam'ın bir ortak olarak ve Asya haritasında kaçınılmaz bir unsur olarak öneminin kanıtıdır. Ülke esnek, ancak dış politika etkilerine karşı da oldukça dirençli olan, sözüm ona bambu sopası diplomasisiyle tanınmaktadır. Güney Çin Denizi'nin batı kıyısı boyunca uzanan uzun kara şeridi, geniş koylar, uçsuz bucaksız pirinç tarlaları ve egzotik dua, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin Bulgaristan'dan gelenler de dahil olmak üzere turistler için gerçekten bir cennet haline getiriyor. Binlerce kilometrelik mesafeye rağmen bu Asya ülkesiyle Bulgaristan arasında güçlü bağlar var. Bu bağlar 20. yüzyılın ikinci yarısında çalışmak ya da okumak amacıyla ülkemize uzun süreli olarak gelen yüzlerce Vietnamlının kaderinde de kendini göstermektedir. Bugün onlar sadece Bulgarcayı konuşmakla kalmıyor, aynı zamanda Bulgar filmlerini izliyor, Bulgar pop müziğini dinliyor ve hatta evlerinde sık sık bir Bulgaristan haritası asılı bulunuyor. Bunlar çoğunlukla gençlik yıllarını Bulgaristan'da geçirmiş kişilerdir. Sosyalizm döneminde alınan Bulgar diploması, bizim için kardeş sayılan sosyalist ülkede kariyer fırsatları sunuyordu. Dini ve kültürel açıdan birbirimize benzemesek de genç Vietnamlılar Bulgar gülü, geleneksel kıyafetler, lezzetli yemeklerimiz ve genel olarak Bulgar kültürünün anılarını yanlarında götürdüler. Günümüzde Sofya'da Vietnamlı turistlere nadiren rastlanıyor. Ancak Vietnam'da Bulgaristan'la ilgili anılar o kadar sıcak ve canlı ki, Bulgar Vietnamlılar Asya'yı ikinci vatan olarak seçen bir Bulgar kadını derinden etkiledi. Kristina Stoymenova Sofya doğumlu, ancak maceracı ruhu ve fitness eğitmeni olarak işi onu Asya'ya götürdü. Covid salgını onu Vietnam'da yakaladı ve 2 yıl boyunca orada kalmak zorunda kaldı. İşte o zaman ilk kez şu sözleri duydu: "Unutma, burada Vietnam'da her zaman ikinci bir evin var." Bu sözler onun her yıl Bulgar Vietnamlılara geri dönmesine vesile oldu. Bulgaristan Radyosu'na konuşan Kristina Stoymenova şunları söyledi:
1: Като човек пътешественик, това е мястото, което
0: bir gezgin olarak beni en çok etkileyen yerin burası olduğunu ve Vietnam'ın benim ikinci evim olduğunu söyleyebilirim. Spora olan sevgim beni ilk kez 2019'da Vietnam'a götürdü. Pandemi döneminde 2 yıl boyunca oradaydım. Vietnam'daki insanlardan o kadar çok sıcaklık, saygı, neşe ve pozitiflik gördüm ki bu gerçekten inanılmaz bir deneyim oldu. Yılın yarısını burada, diğer yarısını ise Güneydoğu Asya'da geçiriyorum. Savaş sırasında burada yaşamış, fabrikalarda çalışan ve eğitim gören büyük bir Vietnamlı topluluğu var. Bu insanlar hafızalarında ve hayatlarında Bulgaristan'la ilgili değerli anılarını korumaktadırlar. Bugüne dek bir araya gelip kendilerine Bulgar geleneksel kıyafetleri dikiyorlar, Bulgar halk şarkıları söylüyorlar ve Bulgar halk müziği eşliğinde dans ediyorlar. Değerli ve yakın dostlarım oldular. Onları ziyaret ettiğimde her sefer

0: yerinde geleneksel kıyafetlerimizi giyiyor, şarkı söylüyor, dans ediyoruz ve herkes Bulgaristan hakkında sorular soruyor. Her seferinde onlara peynir ve rakı götürüyorum. Vietnam'ın her yerinde Bulgaristan'a karşı aynı sevgi ve bağlılığı görebilirsiniz dedi Kristina Stoymenova. Sevgili dinleyiciler, Kristina'nın izlenimleri yaklaşık 100 milyon nüfuslu ülkenin güneyinde yer alan ve sevgili dostları Trang amca ile Nikki amcanın yaşadığı Ho Chi Minh şehriyle ilgilidir. Onlar Bulgar mutfağını çok seviyorlar ve Bulgaristan'ı kalplerinde derin bir sevgiyle saklıyorlar ki bir Bulgar olarak bunu derece ilham verici buluyorum. Bence dünyada bizi bir ulus olarak saygı duyulan, sevilen ve değer verilen yerler olduğunu bilmemiz çok önemli diye belirten Kristina Stoymenova sözlerine şöyle devam etti.
1: Град Хо Ши Мин е главният търговски център на Виетнам и това е един много мултикултурен град всъщност.
0: Ho Chi Minh şehri Vietnam'ın en önemli ticaret merkezidir. Ayrıca farklı kültürlerin birleştiği bir şehirdir. 10 milyonluk nüfusu var ve burada çok sayıda yabancı yaşamaktadır. Dolayısıyla benim çalışma alanımda kendilerini geliştirmek için oraya giden dünyanın dört bir yanından pek çok insan bulunmaktadır. Orada insanlarla çalışma konusunda gerçekten büyük bir deneyim edindim. Vietnam halkının %90'ı Budizm'e inanıyor. İşte bu, oradaki insanların doğuştan çok güler yüzlü, çok pozitif, çok dost canlısı olmalarının ve başkalarının yeteneklerine son derece değer vermelerinin nedenlerinden biridir. Bana kardeşliği, birliği, karşılıklı destek, sevgi ve pozitif enerji paylaşımını öğrettiler diye anlattı Kristina Stoymenova.

0: Beraber olacağız. Bakalım kimler nereden neler yazmış, kimler bize katılmış, kimler bizi nereden dinliyor diyerek Ömer bizim devamlı dinleyicimiz dün sabah bize yazmıştı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperi Belediyesi'ne bağlı Starus Elişte'den Ömer Gafur. Bugün 19 Ağustos Çarşamba, Kubrat'tan Muhammed arkadaşım ile müzeye Yemin evlilik yıl dönümleri, 20 Ağustos Perşembe köyden Cüneyt abimin doğum günü, 21 Cuma günü ise köyden Fariye oğlu Ercan abim ve Veselet'ten Semih arkadaşım doğum günleri ve 22 Cumartesi Ludogorets'ten İlhan Selim abimin doğum günü. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin ve muradınız var ise versin, nice senelere sırada türkü onlara gelsin ve ayrıca Podayva'dan Osman ile Meylin genç evlilerin bir kızları oldu. Onları da tebrik etmek isterim. Analı babalı büyüsün. Sıradaki türkü onlara ve dün akşam Ludogorets'ten Ayhan Polis'in düğünü oldu. Hayırlısı olsun demiş. Allah onu ve eşini bir yastıkta kocatsın. İyi günler, Allah'a emanet olun diye yazmış Ömer. Bizler de Ludogorets'ten Ayhan Polis'in düğününü ve nikahını kutluyoruz. Anlaşılan Ludogorets'te hiç böyle suç işlenmiyor anlamına geliyor. Madem ki bu köyden polis çıkmış, ama Ayhan'ın eşinin yani çiçeği burnunda gelinimizin ismini de yazarsanız Ömer mutlu oluruz dedikten sonra sevgili dinleyiciler telefonumuz geldi, ilk telefonumuz. Bakalım kim nereden arıyor. Alo, buyurun.
1: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: Ben... İyi günler, iyi yayınlar. Ben Silistre Sancağız'a Dukurat Köyü'nden Emine Osman. Abi diyorum, bugün ayın 19'u. Ağabeyimin 7 senesi bitti. Kalp ameliyatı geçirdi Acı Badem'de. Onları isteyen selamlama. İsterik kasabasında oturan ağabeyim Raşit. Şu anda yanında kuzenim de var Mehmet. Onları selamlamak isteyelim.
0: Tamam Emine Hanım. Tamam Emine Hanım, sıradaki türküyle selamlıyoruz. Bir kez daha tez şifalar ve iyi ki sağlığına kavuştu diyoruz ve ikinci telefonumuza ses açıyoruz. Alo, hoş geldiniz. Alo,
2: merhaba.
0: Buyurun.
2: Merhaba. Merhaba, Sofya Radyosu'nda çalışanlar. Ben köy Koçeşli Bulgarcası Kozdaş köyünden Faik Latif dedesi Seyme nenesi Zeytin burnunda yaşayan torunum Emre'yi sıradaki türküyle 19'da doğum gününü kutlamak istiyorum.
0: Tamam Fatih Bey, Emre'nin 19 Ağustos'taki doğum gününü kutluyoruz ve Zeytin burnuna da selamlarımızı gönderiyoruz.
2: İnşallah iyi çalışmamız lazım.
0: Teşekkür ederiz. Evet, diğer telefonumuza da ses açıyoruz. Ekip Bugür gümbür gümbür çalışıyor. Evet, İyi hoş günler. Geldiniz. İyi günler.
3: İyi günler Şevkiye Hanım. Ben Silistra Sancağı Polkovnik Taslakova Köyü'nden Fecriye Recep. İlk önce tüm ekibinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. İlk önce sizin halinizi sormalıyım. Nasıl geçti tatil? Hoş geldiniz.
0: İyi geçti Fecriye Hanım. Bu sene çok şükür böyle köye gitme, köyde çalışma, bağ bahçe derken işler vardı. Çok şükür bereketli yıl olduğu için galiba kış hazırlıklarını bir şekilde yapmaya çalıştık. Sizler nasılsınız? İyi misiniz?
3: Bizler de öyle, sizin bildiğiniz gibi. Cenab-ı Allah yemek nasip eylesin her şeyinizi.
0: Amin efendim.
3: Ben... Şimdi selamlamak isterim. İlk önce küçük torunumu selamlayayım. Şevki ablası geldiler ayın 8'inde Almanya'dan.
0: Ne güzel gözünüz aydın.
3: Amin. Çok teşekkür. Oğlumu, gelinimi, torunumu ve bugün doktor için okuyan diğer torunumun doğum günü var, Selin'in. Ona nice nice uzun yıllar, uzun ömürler, başarılıkları, okulunda başarılar dilerim. Ne

0: dileği varsa Cenab-ı Allah versin. Çok meraklı doktor olacak. Dördüncüye gidecek. Dördüncü sene olacak. Varna'da okuyor.
1: Ev az kalmış Fecire Hanım. Umarız en kısa zamanda köye gelir ve böyle gerekmesin. Artık sizler de gururla onun yanına muayeneye gidersiniz i̇nşallah. Artık.
0: İnşallah, inşallah. Cenab-ı Allah nasip eylesin. Şu anda onu selamlayanlar, doğum gününü kutlayanlar, ben annesi, dedesi, dayısı, yengesi, torunumuz Begüm, anası, babası, Alim annesi, aklını söylemeyeyim, çok zamanınızı almayayım. Hepimiz onun doğum gününü kutluyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Ve şu anda 17'sinde geçmiş olan, doğum günü olan Nefize dükkancımızın doğum gününü de kutluyorum. Nice nice yıllara Cenab-ı Allah başhoşlukları, uzun ömürler, bol şanslar versin onlara. Ve bütün köyü de selamlıyorum Şevki Hanım. Beni aldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Öptüm sizi.
1: Ne demek, ne demek Fecire Hanım? Bugün o kadar çok, sevinç kaynağınız var ki, hem Selin'in doğum günü hem evlatlarınız gelmiş gurbetten.
0: Evet, çok mutluyuz, çok mutluyuz. Ayın sonuna doğru gidecekler. Çok şükür Cenab-ı Allah bizleri hasretliğini giderdi, kavuşturdu, cümlemizi kavuştursun. Çok teşekkür ederim kardeşim beni aldığınız için.
1: Teşekkür ederiz Fecire Hanım. Polkovnik Taslakoğlu'dan Fecire Hanım'ın tatlı sözüne doyum yok tabii ki. Ama malum bu kadar sevinç, bu kadar mutluluk bir araya gelince o da bizimle paylaşmış. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca gelecek müstakbel doktorumuz Doktor Selin'in de buradan doğum gününü kutluyoruz. Yolu bahtı açık olsun diyerek hadi ilk türkümüzü dinletelim. İlk türkümüzü şimdi Durhan Hasan söyleyecek ve Ceylan diyecek.

0: Durhan Hasan Ceylan dedi türküsünde. Alo buyurun.
1: Alo.
0: Alo buyurun.
1: Dobrobel köyünden Kamil Ahmet.
0: Hoş geldiniz Kamil Bey.
1: Hoş bulduk Şevki abla. Nasılsınız?
0: İyiyiz teşekkürler, siz?
1: Ben de yoldayım. Yoldan gelirken dedim arayayım mı? Sesiniz duyayım.
0: Tamam, iyi.
1: Şimdi ben İstiyem selamı var Dobrobel'den. Sami Negam'a bir de karşısına. Sonra bir de Yılmaz Karşısı bir gitsin selamım.
0: Tamam Kamil Bey, teşekkür ederiz. Dobrumir Köyü'ne de buradan selamlarımızı ve bizi dinleyen herkese selamlarımızı iletiyoruz ve mesajlarımızı efendim yer veriyoruz. Fatme Mehmet sabah erken yazdı bize. Bugün kızım Emine'nin doğum günü var. Onu selamlamak istiyorum. Eşi Hasan, torunlarım Emir ve İsmail. Onlar Almanya'dan gezmeye geldiler. Onlara Allah'tan uzun ömürler dilerim. Yüzlerinden gülücükler hiç eksik olmasın. Bir Eminem türküsüyle selamlarsanız çok memnun kalırım. Onları çok seviyorum ve de gidince çok özlüyorum demiş Fatme Mehmet. Evet, bugün böyle gelen gurbetçilerin efendim varlığını kutluyoruz, onların gelişini kutluyoruz. Ne yazık ki sayılı günler çabuk geçiyor. Biraz önce Fecri Hanım'ın da dediği gibi ne yazık ki ayın sonu yaklaşıyor. Bizler kızınız Emine'nin doğum gününü Fatme Mehmet kutluyoruz, nice güzellikler diliyoruz ve sık sık köye, sık sık sevdiklerinin yanına gelmelerini diliyoruz. Aynur Şevket'in mesajı var. Merhaba sayın radyo çalışanları, ben bugün Oruşene'den hocaları selamlıyorum. Sadi ablam ve Sadife ablamı, kendilerine uzun ömürler diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum diye yazmış Aynur Şevket. Bizler de teşekkürlerimizi sunduktan sonra son günlerde hep böyle ceylanlar, keklikler diyoruz. Dün yanlışlıkla bilgisayarımız böyle farklı bir türküyü seçti. Pakize Hasan'ın sesinden keklik türküsünü seçti. Ama bugün dün ilan ettiğim, anons ettiğim Mümin Karagöz'ün kekliğini dinliyoruz. Ve bir kez daha tüm avcılarımızın şansının yaver gitmesini diliyoruz.

Gelen mesajlarla devam ediyoruz. Sizden gelen telefonları beklerken Atçe Recep bize bugün başka bir hısmını, akrabasını selamlamak için yazmış. Demiş ki ben Visokapulana'dan Atçe Recep, bugün Edinakufti köyünden Zekeriye dayıyı ve eşi Nezire ablamı selamlıyorum. Onlar sizi devamlı dinliyorlar diye yazmış. Bizler de Edinakufti köyünden Zekeriye dayıyı ve eşi Nezire ablayı selamlıyoruz ve bizi dinledikleri için teşekkür ederiz. Şumen'in Edinakufti köyü aslında Mehmet Kara Mehmedov'un doğum yeridir. Ses sanatçımızın doğum yeridir. Kendisi İstanbul'da bu hayattan göç etti. Şumen radyosunda yıllar önce yaptığımız canlı yayın sırasında kendisi köye ziyarete gelmişti ve Edinakufti köyünden gelip bizi onure etmişti. Bizim canlı yayınımıza katılmıştı. Edinakufti köyünden de bir ses sanatçının çıktığını, Edinakufti köyünün de arşivlerimizde yer aldığını buradan duyurmak istiyoruz. Ve Zekeriye dayı ve eşi Nezire abla da umarım onu tanıyorlardır efendim. Sıradaki türkümüz onlara gelsin şimdi. Kim söyleyecek? Aliye ve Nuriye Adilov kız kardeşler. Meşelidir dağlar, meşeli diyecek.

0: Her iki telefonumuzda da dinleyicilerimiz var. Alo, buyurun. Alo.
1: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: İster çoban atanı Selim ama kum şu adam. Hastanenin önünde incir ağaç.
0: Sen nerede, siz nereden arıyorsunuz?
1: Zatolüs'ten.
0: İsminiz?
1: Hasan.
0: Siz çoban Hasan'ı selamlıyorsunuz veya kendinizi selamlıyorsunuz?
1: Hayır, çoban Hasan. O da Hasan, ben de Hasan.
0: Ha, iki Hasan var Zlatoklas'ta, öyle mi?
1: Ya. Bir de Osman.
0: Evet, yanınızda kim var, kim yardımcı oluyor? Alo?
1: Osman.
0: Osman da yardımcı oluyor. Evet, bir sonraki defa telefonu Osman'a da verebilirsiniz Hasan Bey. Biz kimseyi şimdiye kadar ne ısırdık ne böyle nasıl desem bizimle bağlantı kolaylıkla sağlayabilir, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam oldu. Hele. İyi günler diliyoruz. Zlatoklas köyünden Hasan Bey, çoban Hasan'ı ve Osman'ı selamlıyor. Anlaşılan Hasan Bey ile Osman Bey bir araya gelmişler ve Zlatoklas'tan başkasının, Emine Hanım'ın dışında başkalarının da selamlayabileceğini burada ispat etmeye çalışmışlar. Tabii ki herkes, sevgili dinleyiciler, gerek telefon gerek Facebook üzerinden bize yazabilir ve bize ulaşabilir. Sevdiye Balaban'ın mesajı var. Merhaba sevgili radyo çalışanları ve değerli dinleyicileri, ben Okorç Köyü Sevdiye Balaban. Yarın 20 Ağustos'ta diğer telefonumuz var mıydı? Hayır. Yarın 20 Ağustos günü hayatının en güzel dönüm noktasında olan Belçika'da yaşayan canım torunum İrem'in 18. yaşını kutluyoruz. Bu özel yaşını cani gönülden kutluyorum. Ona sağlık, başarı ve ömür boyu mutluluklar diliyorum. Mümkünse güzel, hareketli bir gençlik şarkısıyla selamlarsanız çok sevinirim. Ayrıca bütün ailesini ve diğer torunlarımı da selamlıyorum. Canım anam Saliha'yı ve İngiltere'den annemi ziyarete gelen kardeşim Nergül'ü ve diğer kardeşlerim Seydegül ve Neriman'ı da selamlıyorum. Hepsini çok seviyorum. Bütün radyo çalışanlarına şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hoşça kalın diye yazmış Sevdiye Balaban. Evet, burada da efendim İngiltere'nin ismi geçiyor. Uzak ülkelerin isimleri geçiyor. Anlaşılan gurbetçilerimiz her yerde, her köyde böyle harıl harıl hayat dop dolu geçiyor. Ama ne yazık ki gurbetçiler gittiğinde köy eski haline böyle dönüyor ve sessizlik hakim oluyor diyoruz. Ve sıradaki güzel türkümüzü armağan ediyoruz. Sevdiye Balaban'ın isteği üzere Halil İbiş söylesin, Varnalı kız desin.